adam civarında. Hala yanımda da yükseliyor. Umar böyle kavga var burada. İç kutuyor ama. Ne bir kutuyor diyorum ben. Ağlam zorluk seni. Umar. Umar. Umar. Umar. Ne güzel hakikaten alıştı. Çok sevdi. Ne güzel hakikaten alıştı.